0: Johanna, Ferdinand, Josefa, Prussa, Zemriseo, os nazet, vazet, sedum.
1: Bonus, Michel.
0: Ah! O, facet, schätzt, o, leti!
1: O, dacet! O, isem, ne, vetia!
0: Ah, ah, ah, ah! O, vanzat, ne, cimini!